Asyalılar, Lazlar, Romanlar, Cenevizliler, Aleviler, İstanbul çocukları, tıpkı bir gökkuşağı, İstanbul